0: güvencesi Tosunlar Grup'ta.
1: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
1: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
1: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
4: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
5: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
5: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
5: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
7: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
8: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
7: Detaylı bilgi ve randevu için adres: Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
8: Telefon 0533 734 3544.
7: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
9: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
10: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
9: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminat parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
10: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
9: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
10: İletişim için 0544 373 9529.
9: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
11: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
12: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
11: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
12: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
2: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel.

0: Telbiento Restorant olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Otel Biento Restorant.
1: Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 0228.
5: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
1: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
6: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
6: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
6: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
7: Reklam.
8: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi. Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No. 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No. 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No. 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
3: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
13: Detaylı bilgi ve randevu için adres: Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No. 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
3: Telefon: 0533 734 3544.
13: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
5: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
5: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
5: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 9529.
5: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
14: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
0: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
2: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
4: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198, Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
8: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
7: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
8: Hemen arayın.
7: 0551 553 0228.
8: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
0: Reklam.
9: Kulaktan kalbe uzanan duygular erit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541 721 4906.
6: Et Usta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
3: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
13: Detaylı bilgi ve randevu için adres: Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
3: Telefon: 0533 734 3544.
13: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu

0: dönüştürebilirsiniz.
1: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
2: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
1: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
2: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
2: İletişim için 0544 373 9529.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
3: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
4: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
3: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
4: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
5: Reklam.

0: Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
2: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
4: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
8: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
7: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
8: Hemen

0: 0551 553 02 28.
1: Deniz Oto Kurtarma Yol Arkadaşımız.
2: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 741 4906.
6: Etusta. Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi. Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
3: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
13: Detaylı bilgi ve randevu için adres: Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
3: Telefon: 0533 734 3544.
13: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
5: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
5: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
5: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 9529.
5: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
14: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
0: Reklam.
15: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM, 98.0 frekansında.
16: 98.0 frekansında.

Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: İyi bir şeyler dinlesen,
1: Kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
2: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
4: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
8: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
7: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
8: Hemen arayın.
7: 0551 553 02 28.
8: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
0: Reklam.

halimi bilsen. Aşk laf, ben payımı aldım.

Yandım, yapayalnız kaldım. Halimi bilsem de.

bütün umutlarım. Yastığımda hala kokun var, anılarım senden yana. Herkes çekip gitti bari sen gel, al başımı dizlerine.

0: kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Et Usta.
6: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
5: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
6: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
5: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
6: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
5: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
6: Rezervasyon 0266 727 26 26
5: 0533 489 92 44.
7: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
8: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
7: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
8: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
7: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
8: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
9: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
12: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, özel el zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
11: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
12: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, özel el zeytincilikten alın.
11: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
12: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
14: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
13: Detaylı bilgi ve randevu için adres: Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
14: Telefon 0533 734 3544.
13: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
15: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
15: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
15: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 95 29.
15: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
5: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
6: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
5: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
6: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
9: Reklam.
16: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

etmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını, benim için artık çok gecikildiğini anladım.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

Şimdi radyoyu açtım. Şarkımız çaldı. Başka bir boyuttan sesleniyor.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik.

0: egzotik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
1: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
0: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
1: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
0: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve Cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
3: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 0228.
7: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
3: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
3: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
8: Reklam.
9: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
10: 98.0 frekansında.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin

0: ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
1: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
0: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
0: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266 835 0060, GSM 0535 261 79 16.
0: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
2: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
3: Etusta, Etusta.
4: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı

0: kara dut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
1: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
3: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
2: Detaylı bilgi ve randevu için adres: Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
3: Telefon: 0533 734 3544.
2: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Reklam.

üretirken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisi ile ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
2: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
4: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.

0: dek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
1: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
2: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
2: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
3: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
4: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
3: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
4: Hemen arayın.
3: 0551 553 02 28.
4: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
0: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
5: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
5: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
5: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
6: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi. Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
3: Diş hekimi Nuran Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
13: Detaylı bilgi ve randevu için adres: Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
3: Telefon 0533 734 3544.
13: Nuran Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
5: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
5: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
5: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 95 29.
5: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
0: Reklam.
14: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

Evet, oldukça serin ama bir o kadar güzel Bandırma sabahına uyandık. Bugün günlerden 15 Eylül 2026 Salı, hafta için ikinci günündeyiz ve Eylül ayının ortalarındayız artık. Ve tabii ki yine yeniden yepyeni güne, günün ilk yarısına hep beraber en iyi şekilde başlayacağımızı umuyorum. Havanın böyle serin ya da kapalı olduğuna bakmayın. Her zaman ne diyorum, hava ne olursa olsun yeter ki bizim havamız yerinde olsun. E o zaman hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın, günaydınlar.

Evet hanımlar beyler, güzel bir Atilla Taş yorumu geldi. Bir nostalji tadında olan bir şarkıdır bu. Azize dedi bizlere bu arada 0266 alan kodu ile 713-68-23 713-68-23 istekleriniz için telefon numaramız 0541-183-10-10'da istek WhatsApp hattımız ve bizleri radyolarınızın dışında da 98.0 frekansının dışında da www.gencefm.com.tr tabii ki internet adresinden de dinleyebilirsiniz. Hanımlar, beyler, güzel bir Göksel yorumu var ve ya Rabbi şükür diyecek bizlere. Burcu ile güne günaydın da tabii ki tüm hızıyla saatleriniz 12'yi gösterinceye kadar devam edecek. Günaydın.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağı.

0: yağları, zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
0: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
3: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 02 28.
7: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
3: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
3: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
8: Reklam.
9: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.
10: Güne Günaydın devam ediyor.

kibariyle başladık ilk saatimizin ikinci yarısına. Sana affetmek yakışır dedi bizlere hanımlar beyler. Bakalım bu arada bugün Bandırma ve çevre yerlerde hava nasıl imiş? Şöyle bir göz atalım. Bulutlu deniliyor. En yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık 18 derece ve ortalama nem oranı da %62 dolaylarında, hissedilen sıcaklıkta 21 derece imiş. Bu arada pazartesi pazarını tabii ki dün gezdim, şöyle bir dolaştım. Gerçekten zannetmiyorum yani, birçok yere gittiğimde tabii haliyle ister istemez birçok yerin pazarına denk geldim. Bunlardan biri de tabii ki İstanbul, oradan gelen biri olarak. Gerçekten Bandırma'daki pazarların hiçbir pazar eline su dökemez. Çünkü çok bol, efendim çok büyük ve hemen hemen herkese uygun sebze, meyve bulabilirsiniz. Çok beğeniyorum ben Bandırma'daki pazarları. Özellikle pazartesi, perşembe ve cumartesi, diğer yerlerde de vardır da ben gidemediğim için bilmiyorum tabii. Ama bu üç büyük pazar gerçekten çok güzel. Mis gibi. Zaten sabahın 8'inde yavaş yavaş pazarcı esnafı başlıyor tezgahlarını kurmaya. Mis gibiydi. Her şey bol, taze, güzel. Zaten esnafımız da gayet iyiydi. Çok keyifli bir pazartesi pazarında keyifli bir zaman geçirdim. Ta ki herhalde yoruldum biraz. Ve biri de zannediyorsam biri de farkında olmadan kalabalıktı. Biraz da ittirdi. Yüzü koyun kapaklandım. Yani olacağı buydu. O yorgunlukla pazara çıkarsak böyle olur. Tabii biraz bilekte falan şişme var ama olsun, onlar önemli değil. Artık alıştık yani. Allah'ım çıldıracağım. Bu sıralar böyle çok böyle şeyler üst üste gelince sağlıkla ilgili bazen nefes alamadığımı hissediyorum ama gerçekten böyle ne olduğunu anlamadım. Kendimi yerde buldum. Ama sonra her zamanki gibi çocukluğumuza yaptığımız gibi hemen üstümüzü silkeleyip ayağa kalktık ama biraz böyle toparlayarak eve kadar çıkmaya çalıştım. Ama zordu yani benim için. İnsanlar sürekli birbirlerini ittiriyorlar. Neden bilmiyorum. Bir de böyle en nefret ettiğim şey, özellikle pazarda, bu kadar kalabalık olan pazarlarda özellikle, efendim iki kadının böyle pazarın orta yerinde durup muhabbet etmesinden nefret ediyorum. Yani bir de yani uzayan merhaba, nasılsın, iyi misin, tamam yürür gidersin ama öyle değil. Dıdığını soruyor, hıdığını soruyor, o ne yaptı, bu ne yaptı, sen ne yaptın falan, sürekli detaylı bir şekilde birbirlerine soruyorlar. Ya o kalabalıkta çekil kenara, konuşacaksan öyle konuş. Yani sinir oluyorum böyle yaptıkları zaman. Tabii yine muhabbet ediliyordu. Oradan da bir kadın sanırım yanımdan geçmeye çalışıyordu. Derken ben kendimi yerde buldum ama olsun yani, üstümüzü silkeledik. Yani ayağa kalktık çok şükür. Ama dediğim gibi gerçekten Bandırma'nın pazarları çok güzel. Çok çok güzel. Vallahi çok keyifli oluyor. Kocaman da, büyük de. Bir de hem taze ürünler hem de güzel. Çok keyif alıyorum gerçekten. Bir de biliyorsunuz ki artık kış hazırlıkları yani bu ayın sonunda biter diye düşünüyorum. Her yerde turşuluklar, domatesler, kapya biberler, işte o biber, bu biber. Bayağı çeşit boldu. Güzel, mis gibiydi pazar. Bütün pazarcı esnafımıza kolay gelsin diyelim. Elinize emeğinize sağlık. Allah bereketli pazarlar nasip etsin herkese, hem bizlere hem sizlere. Gülçin Ergül, harabeyim. Evet, düştüm, harabe oldum biraz. Radyolarınızda Burcu ile güne günaydın tüm hızıyla devam ediyor. Günaydın. Günaydın.

sapı. Daha nasıl olur ki aşkın ispatı? Kartal ve pendik, gittik gittik geldik. Bakışınca o al

Mir kelam, asuman, pansuman dediğimizlere birazdan kısa bir reklam aramız olacak ki ikinci saatimize başlayacağız. Reklamların hemen ardından ve ikinci saatimizin tabii ki ilerleyen dakikalarında Yaşam gazetemizdeki haberlere göz atarak bölgemizden hep birlikte haberdar olacağız. Bu arada www.marmarayasam.com Yaşam gazetemizin internet adresi. Bu adrese girdiğinizde bölgemizden haberdar olabilirsiniz. Bir Gülşen yorumu var. Ne kavgam bitti ne de sevdam radyolarınızda. Günaydınlar. Herkese günaydın. Gününüz aydın. Kazancınız bol. Sağlığınız, huzurunuz, keyfiniz, mutluluğunuz, aşkınız, tutkunuz. Bugün de

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060. GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım. Zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi. Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
5: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
5: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
5: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 9529.
5: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
0: Reklam.
12: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.
13: Güne Günaydın devam ediyor.

Binlerce dansöz var dedi Serdar Ortaç. Kıvırma adına söylediği bir kelime aslında, biraz benzetme yapmış burada. Hiç hoş olmayan bir insan profili aslında. Hani böyle bir şey söyler ya da söz verir, sözünde durmaz. Ya da böyle hemen onu yapacağım, bunu yapacağım der. En hiç haz etmediğim, en hoşlanmadığım şey aslında benim muallakta olan bir şeydir. Yani net söylemeni, işte şu tarihte şu olacak. Ya da bakarız, bakarız kelimesinden nefret ediyorum. Bakarız deme arkadaş, ya olacaktır ya olmayacaktır. Olmayacaksa ben onu yoluna koymaya çalışayım. Olacaksa da hemen yap, bitsin gitsin. Ama böyle bakarız, işte ne bileyim önümüzdeki hafta falan olabilir. Hani böyle olabilirli, olmayabilirli falan olduğu zaman sinir oluyorum. Net olmak lazım. Hayatta hep net olmayı seviyorum ben. Bilmiyorum ya bende bir arıza var ya da insanlar artık gittikçe larç olmaya başladılar. Net olmak lazım, sağlam durmak lazım. Yani yaptıklarıyla ilgili, verdiği sözle ilgili, insanların konuşmalarıyla ilgili, uslupla ilgili. Eğer hata yapıyorsanız hatanızın arkasına durun, sağlam olun. Yani ya da bir şey yapıyorsanız evet ben bunu yaptım deyin. Ama artık öyle değil. İnsanlar hep birbirinin üzerine atmaya başladılar. Herkes birbirini suçlamaya çalışıyor artık. Günümüzde neden bilmiyorum. Biraz korkak bir hal aldık herhalde. Ondan mıdır artık bilemiyorum. Kimse sorumluluk kabul etmek istemiyor. Sorumluluğun altına girmek istemiyor. Ama sorumluluk almazsanız ya da yeri geldiğinde risk almazsanız hayatınız hiçbir zaman için ilerleyemezsiniz. Yerinize sayarsınız. Hatta geriye doğru gidersiniz diye düşünüyorum. Demet Akalın. Yeni Yıldız Silve şarkısıdır. Fakat bu kez Demet Akalın seslendirecek. Sana Değer radyolarınızda. Günaydın.

seni çok özlemişim. Hayırdır inşallah dedi Yaşar bizlere. Bu arada bakalım gün itibariyle kapalı çarşıda altın, dolar ve euro nasıl imiş? Hemen şöyle bir göz atacağım ki birazdan, çünkü bölgemizden haberdar olalım istiyorum. Yaşam gazetesinin katkılarıyla bakalım Yaşam gazetesinde başka ne gibi haberler var, neler var gündemde, bölgemizdeki gündemde şöyle bir göz atacağım. Evet, bu arada dolar yükselişte, euro ve altın şu an düşüşe geçmiş durumda, bilginiz olsun. Gün itibariyle kapalı çarşıda çeyrek altının alış fiyatı 10.839 TL, satış fiyatı ise 10.970 TL. Yarım altının alış fiyatı 21.706 TL, satış fiyatı ise 21.933 TL. Tam altının alış fiyatı 42.714 TL, satış fiyatı ise 43.555 TL. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.211 TL, satış fiyatı ise 43.725 TL. Reşat altınının alış fiyatı 43.243 TL, satış fiyatı ise 43.757 TL'den işlem görüyor altın. Bu arada altının gramı alış 6.705.36, satış ise 6.706.21 TL'den işlem görüyor. Şu an altın kapalı çarşıda düşüşte. Hanımlar beyler, tıpkı euro gibi, euro da 56.16 TL'den işlem görüyor. Düşüşte, fakat dolar yükselişte, 48.63 TL'den işlem görüyor ve dolar şu an yükselişe geçmiş durumda. Hanımlar, beyler, güzel bir hara yorumu var ve ne zamandan beri çalmıyor idim ama güzel bir şarkıdır, enerjisi yüksek bir parçadır. Bu arada bütün çalışanlarımıza, bütün esnafımıza ve tabii ki bütün ev hanımlarımıza kolay gelsin. Ev hanımlarımızın şu dönem işleri yoğun. Biliyorum ki kafalarını kaşıyacak zamanları yok. Neden? İşte hani kışa hazırlık durumu söz konusu ama çok da keyifli oluyor. Ben de yapan biri olarak söylüyorum. Hem keyifli hem de kışın o yaptıklarınızı yemek ayrı bir ayrı bir tat, ayrı bir keyif diye düşünüyorum. Ben çok

keyif alıyorum. Bazen derler bana, ama ne gerek var, yorulma işte. Bir de şu cümleye çok gıcık olurum ben. Yapan da bir, yapmayan da bir. Ne münasebet canım, yani emek verenle emek vermeyen aynı kategoride olabilir mi? Aynı kefede olabilir mi? Sonuçta emek veriyorsunuz. Tabii öyle diyenlerin, hani ne bileyim, hani pek emekle işleri olmadığını, emeğe değer vermediklerini, çünkü onların pek bir şey üretmediğini düşünüyorum. Yapan da bir, yapmayan da bir diye bir şey söz konusu olamaz. Yapan emek veriyor. Emek her zaman kıymetli ve değerli. O yüzden de hani yapanla yapmayanı aynı kefeye koymak da, ne bileyim, hani daha emekle, yani emek vererek bir şeyler yapmadığını düşünüyorum karşı tarafın. Çünkü emek verip yaptığınızda yapan kişi zaten bunu söylemez. Yapan da bir, yapmayan da bir. Öyle şey mi olur ya, emek veriyorum, ben her yaptığım işte yemek olsun ya da bu tip şeyler olsun, aşkımı, sevgimi katarım. Çok huzurla, mutlulukla yaparım. Bir terapi gibidir. Ne de olsa gırtlağına düşkün biriyim. Ama şu sıralar pek boğazıma düşkünlük durumu söz konusu olmuyor maalesef ki. Biraz onu geri plana attım. Ölmeyecek kadar az yiyorum bakın ben. Demek ki oluyormuş dedim. Böyle yapa yapa, biliyorsunuz ki mide kaslardan meydana geliyor. Ne kadar çok yemek yerseniz o kaslar genişliyor ve daha çok mide yiyecek istiyor. Bu yüzden de kilo alıyorsunuz. Herhalde ben de biraz midemi küçülttüm. Hani yemek olursa oluyor, olmazsa olmuyor. Ben önceden kızıyordum ya. Ya işte yemek nasıl aklına gelmez? Böyle bir şey, böyle bir hayat olur mu? Oluyormuş ya. Gerçekten oluyormuş. Ölmeyecek kadar az yiyorum. Çünkü dedim yani, insülin direnci çok sıkıntı. Anne de tabii şeker hastası olunca, annem de haliyle dikkat etmek zorundayım. Biraz tabii genetik olarak meyilimiz var bu durumda. O yüzden de şeker hastası olmamak adına. Çünkü şeker hastalığı gerçekten yaşam kalitesini düşürüyor insanın. Görüyorum, annem 30 yıldan beri şeker hastası ve gerçekten hele şu son zamanlarda artık 75 yaşında. Tabii haklı olarak o da bıktı şeker hastalığının verdiği şeylerle uğraşmaktan ve diyetten. Artık önüne ne gelirse yiyor annem sağ olsun. Tabii şekeri yükseliyor. Sürekli kontrol halinde, kontrol ediyorum falan filan, ama hak veriyorum da. Yani bıktı artık kadın. Sürekli işte incecik bir dilim, küçük bir üçgen şeklinde karpuz ya da işte bir tatlı kaşığı kadar dondurma yemekten artık bıktı. Çok da hak veriyorum ama yani işte diyorum ya, yaşam kalitesini düşürüyor maalesef ki şeker rahatsızlığı. O yüzden de annemde olduğu için de bu insülin direncini şekere dönüştürmemek adına, şeker hastalığına dönüştürmemek adına tabii dikkat etmek zorundayım. Bende de artık şöyle bir şey oldu. Daha da uç noktalara çıkıp işte ölmeyecek kadar az yiyorum. Hatta annem der ki mesela gittiğimde, kızım sen hasta mısın yoksa bir şey mi var? Hiçbir şey yemiyorsun. Artık nasıl alışmışsa benim böyle çok iştahla yememe, dedim böyle böyle yani. Dikkat etmek gerekiyor. Çok kritik yaşlardır biliyorsunuz ki, 45-50 yaş arası özellikle erkek ve kadınlarda gerçekten kritik bir yaş. O yüzden de dikkat etmek gerekiyor. Hani elimizden geldiğince, yani ben çok kendime dikkat etmeye çalışırım, bakarım. Vallahi hastanelerden de geri gelmiyorum. Neden acaba? Ya biraz tabii yani ruhsal olarak belki de her şey hızlı olsun istiyorum ya ben, böyle canım tez. Her şey mükemmel olsun, her şey hızlı olsun. Neden bilmiyorum nereye yetişeceksem. Aslında benim tek problemlerim bunlar yani. Her şey iyi olsun, herkes hızlı konuşsun, herkes işte hızlı her şeyleri halletsin. İşte ne bileyim, kısa zamanda o mesela 24 saat yetmeyebiliyor bazen bana ve o 24 saatin içerisinde her şeyi sığdırayım. Uyumak dahi istemiyorum çünkü uykuda geçen zamanımın boş olduğunu düşünüyorum. Neden diyorum, uyumayayım, uyumadığım saatte de bir şeyler yapayım. Böyle bir psikopata bağlamış durumdayım. Neden bilmiyorum. Benim tek sıkıntım bu. Yoksa hani onun dışında Allah'a şükür öyle bir kronik rahatsızlığım yok. İşte fibromiyalji de bu yüzden oluyor. Kas ağrıları sinir sisteminin bir yani sinir sistemi rahatsızlığıdır fibromiyalji. Bir de şey derler böyle, şu son zamanlarda bu rahatsızlık çok gündemde. Bir de mesela insanlara diyorum ki ya işte çok ağrım var biliyorsun ya, fibromiyalji hastasıyım. Şey der mesela, ağrı kesici iç biter. Öyle değil yani bu. Bizler hep böyle her konuda bilgimiz vardır. İnşaat yapılırken mesela, özellikle beyler tabii ki bunu çok yapar. Ellerini böyle bellerin üstüne arkaya doğru bağlarlar. Hemen bir yorum yaparlar. Sanki çok bilgileri varmış gibi. Ya da
En önemlisi de bu rahatsızlıklarla ilgili.

erkek fark etmiyor. Hemen size yorum yapar. Ağrın mı var canım? İç bir ağrı kesici, geçsin. Öyle olmuyor. Yani her hastalığın çözümü ağrı kesici değil. Bir de ezbere bir şey içemezsiniz doktor kontrolü olmadan. Ve tabii bu bir kronik rahatsızlıktır, fibromiyalji rahatsızlığı. Sürekli işte sinir sistemi rahatsızlığı olduğu için vücudun error vermesi, ağrılarla error vermesi ve bütün vücutta o ağrının dolaşması.

Geçmiyor bana. Bazen diyorum ya, insanlar ay diyorlar mesela, evde o kadar sıkılıyorum ki ne yapacağımı bilmiyorum. Diyorum ki ya, evde bir insan nasıl sıkılabilir? Yani hani bana zaman yetmiyor. İnsanlar da evde sıkılıyorlar. Hiçbir zaman evde sıkılma gibi bir lüksüm olmadı. Bilmiyorum neden. Çünkü sürekli bir üretme halindeyim. Üretmeyi çok seviyorum. Çalışmayı çok seviyorum gerçekten. Yani işleyen demir ışıldar misali. Yani böyle çok acil bir şey olmadığı sürece asla izin almıyorum. Bunu her zaman bilirsiniz zaten. İnsanlar artık şimdiden mesela, ay ona da çok gülüyorum ya, 2027 yılına yazmış gazeteler falan. Hatta böyle sosyal medyada da gördüm. 2027 yılında işte Kurban Bayramı'nda şu kadar tatil, Şeker Bayramı'nda şu günler şu kadar tatil, şunda şu kadar tatil. Tatille kafayı bozmuş durumdayız. Neden bilmiyorum. Yani ya bırakın tatili hesaplamaktansa biraz çalışmayı hesaplamak lazım diye düşünüyorum. Çalışmak iyidir ya. İşleyen demir ışıldar. Hem zihniniz rahatlar, hem bedeniniz işler. O işlediği için de ne bileyim hani iskelet sisteminize problem olmaz. Her şey bir bütün, biliyorsunuz ki zaten Allah bizi öyle yaratmış. Yani hareketli bir canlı olarak yarattığı için harekete ara verdiğinizde ya da beyninizi işletmediğinizde gerçekten bütün problemler böyle yola düşüyor, ayağınıza takılıyor. O yüzden siz olun, üretin yani. Ve ben dediğim gibi çalışmayı çok seviyorum, üretmeyi seviyorum. Hani tabii ki kendi işimin dışında da mesela evde de yapmak, çalışmaktır. Nedir işte? Kışa hazırlık yapmak. Bunlar da bana göre bir üretmektir yani. Hani yapan da bir, yapmayan da bir cümlesi bana bu yüzden çok saçma geliyor. Yapan, emek veren, üreten insanla yapmayan insan aynı kefede olmamalı. Yani ben hep bunu söylüyorum. Üretmek candır, emek vermek candır. Hele ki benim emeğimi ezip geçen ya da ziyan etmeye çalışan kişi olduğunda gerçekten bütün öfkemle o insana haykırıyorum, hönkürüyorum yani. Sen benim emeğimi ezemezsin diyorum, bu kadar basit yani. Emek çok kıymetli. Kim olursa olsun, hangi statüde olursa olsun, hangi işi yaparsa yapsın, emek böyle hani altın çizerek söylüyorum, çok kıymetli, çok değerli ve çok önemli. Emek olmadan yemek olmaz derler ya, aynı o hesap. Ne çok konuştum ben bugün ya. Hara var. Radyolarınızda birazdan buradayım, ayrılmayın. Günaydın, günaydın.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
2: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
4: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanında.

0: yanınızda.
1: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
2: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
1: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
2: Hemen arayın.
1: 0551-553-0228.
2: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
3: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
4: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
4: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
4: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
3: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
5: Reklam. Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, ikinci saatimizin ikinci arasındayız. Saatler 10.50'yi gösteriyor. Bakalım bölgemizde gündemde hangi haberler var, neler yer alıyor? Şöyle bir yaşam gazetemize göz atalım ve sonrasında da hep birlikte güzel bir şarkı dinleyelim. Evet, Yaşam Gazetesi'ndeki ilk haber başlığı Susurluk'ta üretim mercek altında deniyor. Susurluk'ta faaliyet gösteren işletmeyi ziyaret eden müdür Dr. Hüseyin Düzgün, üretim kapasitesi, hijyen uygulamaları ve devam eden hasat sezonuna ilişkin çalışmaları yerinde inceledi. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Susurluk İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Göçer ile birlikte gıda sektöründe faaliyet gösteren Kraft Heinz'in işletmesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette tesisin üretim alanları gezilerek işletmenin mevcut üretim kapasitesi, üretim süreçleri ile uygulanan hijyen ve kalite standartları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Devam eden hasat sezonu kapsamında yürütülen çalışmalar ve işleme kapasitesi de yerinde değerlendirildi deniliyor. Bandırma denetimli serbestlikte madde kullanımına dini bakış anlatılmış efendim. Haberin detayında ise bandırma denetimli serbestlikte bağımlılığa yol açabilecek riskler, bireysel korunma yolları ve iyileşme sürecinde manevi değerlerin katkısı hakkında katılımcılara bilgi verildi. Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde bağımlılığa karşı maneviyatın gücü madde kullanımına dini bakış konulu seminer düzenlendi. Seminer Bandırma Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Mümin Çöpür tarafından gerçekleştirildi. Programda madde kullanımının bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yaşamı üzerindeki etkileri ele alındığı denilmiş Yaşam gazetemizde. Bir başka haberimiz ise Dedeoba'da kadınlar gösterişli şalvarlarıyla meydanda buluştu deniyor. Haberin detayında ise şöyle ki, yıllardır sürdürülen şalvar gecesi geleneği bu yılda Dedeoba köy meydanında birlik ve beraberlik atmosferi oluşturdu. Bandırma'nın Dedeoba mahallesinde geleneksel şalvar gecesi düzenlendi. Köy meydanında gerçekleştirilen etkinlikte farklı yaş gruplarından kadınlar bir araya gelerek yöresel kıyafetleriyle geceye renk kattı. İşlemeli ve pullu şalvarlarına takılarıyla tamamlayan Dedeobalı kadınlar meşaleler ve davullar eşliğinde meydana giriş yaptı. Büyükten küçüğe tüm kadınların katıldığı gecede müzik eşliğinde halaylar çekildi ve çeşitli oyunlar oynandı deniliyor Yaşam gazetemizde. Evet, www.marmarayasam.com Yaşam gazetemizin internet adresi. Tabii ki bu adrese girdiğinizde bölgemizden haberdar olabilirsiniz. Ve tabii YouTube'dan da haberlerimizi seyredebilirsiniz hanımlar beyler. Şimdi güzel bir Aynur Aydın yorumu göndereceğim sizlere. Bir dakika diyecek ve tabii ki Burcu ile güne günaydın da Yaşam gazetesinin katkılarıyla tüm hızıyla devam edecek. İlerleyen dakikalarda da saatleriniz 12'yi gösterinceye kadar yine bölgemizden sizleri haberdar etmeye çalışacağım Genç FM mikrofonundan. Ama ondan öncesinde güzel bir şarkı dinleyelim derim ben ve işte Aynur Aydın alıyor sırayı ve bir dakika radyolarınız hanımlar beyler günaydın.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 2626,
6: 0533 489 9244.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günlerimiz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi. Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
5: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
5: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
5: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 95 29.
5: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
0: Reklam.
13: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.

Genç Efendisiniz, 98 çift sıfır frekansındasınız ve Burcu ile güne günaydındasınız. Güzel bir melek Mos yorumu geldi. Hayatım kaymış dediğimizlere. Şimdi yine güzel bir düet gelecek. Fakat ondan öncesinde bakalım acaba bölgemizde başka hangi haberler var? Şöyle bir göz atalım. Sonrasında da yine kaldığımız yerden tabii ki birbirinden güzel şarkıları hep birlikte Genç FM'de dinlemeye devam edeceğiz. Evet, Yaşam gazetemizdeki bir diğer haber ise şöyle ki Yılmaz'dan pazarcı esnafıyla ortak proje mesajı deniliyor. Bandırma Ticaret Odası Başkan adayı Adem Yılmaz, pazarcı esnafının deneyimini oda bünyesindeki analiz ve proje çalışmalarıyla birleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bandırma Ticaret Odası Başkan adayı Adem Yılmaz ve ekibi Bandırma Balıkçılar Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Erkan Alpsu ile bir araya geldi. Görüşmede pazarcı esnafının şehir ekonomisindeki rolü, ortak çalışma alanları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek projeler değerlendirildi. Yılmaz, Pazarcılar Odası'nın şehir ekonomisinin sahadaki önemli aktörlerinden biri olarak gördüklerini belirterek, pazarcılar odamızı yalnızca desteklenecek bir kesim olarak değil, birlikte çözüm üreteceğimiz bir saha ortağı olarak görüyoruz demiş. Evet, bir diğer haberimiz ise Edincik'te 9500 metrekarelik alanda kilit taş çalışması deniliyor. Bandırma Edincik mahallesinde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Balıkesir Valiliği ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı koordinasyonunda Bandırma Edincik mahallesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Seralı Sokak ile 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007 ve 9008 sokaklarda kilit parke taşı döşeniyor. Çalışmaları AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan ve Edincik Mahalle Muhtarı Kamil Er Yılmaz birlikte yerinde incelemiş hanımlar beyler. Ve Yaşam gazetemizdeki bir diğer haberi hemen sizlere aktarayım. Bandırma'da yeni dönem kursları için kayıtlar açılıyor denilmiş. Haberimizin detayında ise müzik, resim, el sanatları, spor ve geleneksel üretim tekniklerinin yer aldığı Bandırma Belediyesi kurslarında vatandaşlara geniş kapsamlı bir eğitim programı sunulacak. Bandırma Belediyesi'nin yeni dönem kurs programları için kayıt süreci 21 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Kurs kayıtları 2 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Kentte kültür ve sanatın daha geniş kesimlere ulaştırılması amacıyla hazırlanan programda farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına yönelik çok sayıda eğitim yer alacak. Kurs programında 9 yaş grubu için keman, ritim, gitar ve bağlama eğitimleri düzenlenecek. Zumba, pilates ve Zumba Kids kurslarının yanı sıra resim ve satranç eğitimleri de vatandaşların katılımına sunulacak denilmiş Yaşam gazetesinde. Evet, devam edeceğim. Tabii ki bölgemizden yine haberdar olacağız. www.marmarayasam.com Yaşam gazetemizin internet adresi. Bu adrese girdiğinizde tabii ki bölgemizden haberdar olabilirsiniz. YouTube'dan da haberlerimizi seyredebilirsiniz hanımlar beyler. Evet, şimdi güzel bir şarkı ve güzel bir düet var. Bildiğimiz bir parça ama tabii biraz coverlanınca ve farklı bir yorum, farklı bir sesle girince işin içerisine biraz daha farklı bir tat alabiliyoruz. Kulağımızın tınısında değişiklik olabiliyor. İşte Sefa ve Maria Tutsak tabii ki radyolarınızda.

0: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.
1: Güne Günaydın devam ediyor.
2: Change FM.

biraz ruhumuzu, biraz kalbimizi, biraz zihnimizi dinlendirsek mi acaba? Ebru Yaşar'ın bu şarkıdaki yorumuna bayılırım. Çok da güzel yorumlamış. Bakalım sizler keyif alacak mısınız dinlerken ya da yüreğinizi, zihninizi, düşüncelerinizi biraz olsun dinlendirebilecek misiniz? İşte ve Ebru Yaşar, alev alev radyolarınızda. Günaydın. Herkese tünaydınlar.

Ebru Yaşar'ı çok beğenirim. Duruşu, bir duruşu vardır Ebru Yaşar'ın. Hiç Ebru Yaşar'ın böyle hiç laubali, ne bileyim, böyle hani dışarıdan baktığınızda bazı insanların vardır böyle bir laubaliliği vardır, bir gevşekliği vardır. Ama Ebru Yaşar'da hiç öyle bir şey yok. Çok güzel, gamzeli, tatlı, sahneyi çok iyi dolduran, hem sesiyle hem duruşuyla hem de giyim tarzını beğenirim. Çok şık, çok tatlı bir kadın Ebru Yaşar. Seviyorum kendisini, özellikle sesini de. Böyle albüm yapar, çıkartır. Evlendikten sonra zaten tamamen sadece albüme ya da sahneye odaklandı iyicene. Ve Ebru Yaşar'ı hiç bir şekilde ben hani hiçbir yerde görmedim. Magazinsel hiçbir şey olmamıştır Ebru Yaşar'ın. Olmuşsa da o onun özel hayatı, her zaman söylerim. Ben sesine, yorumuna ve sahne duruşuna bakarım açıkçası. Çok beğendiğim sanatçılardan biridir. Bildim bileli Ebru Yaşar vardır. Yani seni anam benim için doğurduğumuyla başladı ve sonrasında da devam etti. Ve efendim, gemici küçük esnaf her geçen gün zorlanıyor demiş Yaşam gazetemizdeki bir başka haber başlığı bu. Haberin detayında ise okulların açılmasıyla birlikte hareketlenmesi beklenen kırtasiye sektöründe beklenti karşılanmadı. Oda Başkanı Adnan Gemici, marketlerin geniş ürün yelpazesiyle küçük işletmelerle rekabet etmesinin esnafı zorladığını ve ekonomik hareketliliğinin alım gücüne bağlı olduğunu söyledi. Yaz aylarını geride bırakan bandırma esnafı önümüzdeki kış dönemine ekonomik sıkıntılarla giriyor. Bandırma Manifaturatör ve Tuhafiye ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Adnan Gemici, sezon değerlendirmesinde hem kırtasiye sektöründeki durgunluğu hem de bankacılık maliyetlerine dikkat çekti. Gemici, yaz döneminin esnaf açısından hareketli geçmesini beklediklerini, ancak sezonun kış döneminden dahi daha olumsuz sonuçlandığını belirtti. Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye sektöründe beklenen satışların gerçekleşmediğini aktaran Gemici, marketlerin kırtasiye ürünleri satmasının küçük işletmelerin işlerini olumsuz etkilediğini söylemiş efendim Gemici. Evet, şimdi güzel bir şarkı dinleyelim, ne dersiniz? Bir Mahsun Kırmızıgül yorumu gelsin ki özellikle de Mahsun Kırmızıgül'ün konuşmasıyla çok böyle dalga demeyeyim, etiye alınmıştır Mahsun Kırmızıgül'ün konuşması. Böyle heyecanlı, telaşlı ve biraz da efendim böyle kelimeleri yutarak bilirsiniz ki konuşur Mahsun Kırmızıgül, ama gerçekten sesi güzel bir adam. Özellikle yönetmenliğini yaptığı, ben hep bunu söylerim, sinema filmleri çok duygulu ve insanın gerçekten yüreğine, yüreğinin bağım teline dokunan sinema filmleri yapmıştır Mahsun Kırmızıgül. Ki hiç hayatta bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Mahsun Kırmızıgül'ün birkaç sinema filmine gittim, seyrettim. Yönetmenliğini yaptı. Gerçekten de çok güzel olmuş. Tam bize, yani bu toplumu anlatan, topluma uyan ve insanın yüreğinin bağım teline dokunan güzel sinema filmleri yaptı Mahsun Kırmızıgül. O yolda da ilerlese iyi olur. Zaten bu müzik sektörüne bayağı bir ara verdi. Sonrasında tekrardan işte böyle şarkılarla, bu şimdi çalacağım şarkıyı tekrardan bu sektöre geri geldiğini söyledi, açıkladı. Gayet de iyi oldu. Mahsun Kırmızıgül var, Susamışım Ateşine radyolarınızda. Sonrasında kısa bir mola, daha sonra buradayım. Son yarım saatimize devam edeceğiz. Genç FM'de.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
2: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
4: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolay

0: kolaylıkla ulaşabilecekler.
1: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
0: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
3: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
2: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
3: Hemen arayın.
2: 0551-553-0228.
3: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
5: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
5: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
5: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
6: Reklam. Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

Ajda Pekkan'la başladık son saatimizin ikinci yarısına. Canın sağ olsun dedi. Bazen öyle deriz değil mi? Canın sağ olsun. Ya da peki deyip üç nokta yan yana koyarız. O peki şu anlamda aslında. Yani hani ne desem boş, tamam öyleyse öyle. Biraz hani böyle baştan savma mı diyeyim ya da tamam öyle olması gerekiyorsa öyle. Biraz baştan savarız. Bazen yaparım ben peki derim. Hani bırakırım gerisini sen tamamla der gibi. Bu arada evet, Yaşam gazetemizin son haberlerine baktığımda bakın şöyle bir haber başlığı var. Bandırma'da 28 bin öğrenci ders başı yap deniliyor. Gerçekten Allah çocuklara, öğrencilere kolaylık versin. Yani hem benim zamanımda hem de oğlumun zamanındaki müfredattan çok çok daha farklı bir müfredat. Gittikçe zorlaşıyor, gittikçe daha böyle mantık üzerine bir müfredat olmaya başlamış. Gerçekten dersler çok zor. Allah anne babalara da kolaylık versin. Çünkü bizler işte elimizden geldiğince çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bir yere kadar, liseye başladığında inanın hiçbir şey anlamıyorsunuz. Her ne kadar altyapınız da olsa bir şey anlamamaya başlıyorsunuz ve kocaman paragraflar, özellikle tarih ve edebiyat sorularında kocaman paragraflar ve çocuğun bunu hızlı bir şekilde okuyup anlayıp sonrasında da o soruyu cevaplamasını bekleniyor. Gerçekten zor. Yani Allah çocuklarımıza, öğrencilerimize kolaylık versin. Evet, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Bandırma'da yaklaşık 15 yıldır uygulanan ikili eğitim sona ererken ilçedeki yaklaşık 28 bin öğrenci tekli eğitim dönemine geçti. Bandırma'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü, yani dün, tüm kademelerde ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Yeni dönemde yaklaşık 28 bin öğrenci ile 2300 öğretmen ders başı yaptı. İlçede yaklaşık 15 yıldır uygulanan ikili eğitim sistemi 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla tamamen sona erdi. Böylece Bandırma'da eğitim öğretim açısından yeni bir dönem başladı denilmiş Yaşam gazetemizde. Ve bir diğer haberimiz de şöyle ki, yeni eğitim yılı başladı, trafik kilitlendi deniliyor. Eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin aynı saatlerde yollara çıkması özellikle liseler bölgesine ulaşımda araç yoğunluğunu artırdı. Üniversite hastanesi ve Külefli yolu kavşaklarında uzun kuyruklar oluştu. Bandırma'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sabah saatlerinde şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşandı. Öğrenci servisleri, özel araçlar ve toplu taşıma araçlarının aynı zaman diliminde trafiğe çıkması özellikle okulların bulunduğu bölgelerde ulaşımı güçleştirdi. Sabah saat 8.20 ile 08.45 arasında Üniversite Hastanesi kavşağı ve Külefli yolu kavşağında araç yoğunluğu belirgin şekilde arttı. Üniversite Hastanesi kavşağında oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi deniliyor. Ve şöyle bir haberimiz var. Sigorta sektörünün sorunları masaya yatırılmış hanımlar beyler. Yine Yaşam gazetemizdeki bir haber başlığı bu. Haberin detayında ise Bandırma Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda sigorta acentelerinin bölgesel sorunları, sektörel beklentileri ve çözüm önerileri ele alındı. Bandırma Ticaret Odası 10. Meslek Komitesi tarafından bölgesel sigorta acenteleri istişare toplantısı düzenlendi. Sigorta sektörünün bölgesel sorunları ve sektörel gelişmelerinin değerlendirildiği toplantıya Top Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, Top Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Üyesi Ayhan Gençal ve Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Üyesi Mehmet Aslan konuşmacı olarak katıldı denilmiş. Ve Hüseyin Çeri'den ve şimdi spor haberlerimize başladık. Hüseyin Çeri'den Ümraniye Spor maçı öncesi 3 puan mesajı deniliyor. Hüseyin Çeri, Bandırma Spor'un Sarıyer karşısındaki mücadelesini değerlendirirken orta saha ve hücum hattındaki eksikliklere dikkat çekti. Ümraniye Spor maçının kazanılması gerektiğini belirtti. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bandırma Spor'un Sarıyer deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından Bordo Beyazlı ekibin performansını milli kaleci ve deneyimli futbol yorumcusu Hüseyin Çeri değerlendirdi. Çeri, Sarıyer'in şampiyonluk hedefi bulunan güçlü ekiplerden biri olduğunu belirterek deplasmanda alınan bir puanın önemine dikkat çekti denilmiş Yaşam gazetesinde. Evet, şimdi güzel bir şarkı dinleyelim mi? Aslında biz
ilk olarak bunu İzel Çelik Ercan'dan dinlemiştik. Bu kez Ceylan Koynat ve Suat Erdil seslendirecek. Bana göre sizin radyolarınızda. Günaydın.

Bana Göresin. Ceylan Koynat ve Suat Erdin seslendirdi. Bana Göresin, boyun boyuma, huyun huyuma, suyun suyuma dediler bizlere. Ve zaten hani böyle bir şey olduğunda da derler ya, davul bile dengi dengine diye. Aynen öyle. Tabii ki hani bir de şey vardır böyle, en sinir olduğum cümledir. Ruh ikizimi buldum. İmkansız, hiç kimse ruh ikizini bulamaz. Çünkü iki kişi bir ailede, yani bir evde toplanıyorsa, evleniyorsa ve hani ilişkiyi birleştiriyorsa artık her şeyiyle, iyisiyle, kötüsüyle, ruh ikizinizi bulamazsınız. Çünkü her iki kişi de farklı eğitimden, farklı kültürden, farklı aileden geldi. Farklı aileden gelmek ne demek? O ailenin verdikleriyle bu zamana kadar geldi ve tabii kişiye göre de değişkenlik gösterdi. Hani

Bizler derdik ki gençken aman ailesiyle mi evleniyoruz? Tabii ki ailesiyle de evleniyorsunuz. Neden? Çünkü evleneceğiniz kişi ya da evlendiğiniz kişi kadın ya da erkek o ailenin eğitiminden, kültüründen geçiyor ve haliyle de ailesine baktığınızda çocuk o ailenin aynasıdır zaten. O yüzden de tabii ki aile de çok önemlidir ama işte gençlik başımda duman, ilk aşkım, ilk heyecan misali ne oluyor? Aman ailesiyle mi evleneceğim? Aman işte şu olmasa da olur, bu olmasa da olur. Samanlık seyran olur cümlesi zaten bir 20 sene öncesinde bitti artık. Samanlığın seyran olmadığını artık herkes farkında ve anlamış durumda. Çünkü maalesef ki hayat bunu gerektiriyor. Artık para ve maddi güç maalesef ki diyorum hani amaç olmaya başladı. Şu an hala daha bende araç ama umarım ilerleyen senelerde amaç haline gelmez. Ve ayakta kalabilmek adına evet maddi olarak biraz daha güçlü olmak gerekiyor ve samanlığın seyran olmadığını daha iyi farkına varmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii dediğim gibi gençlik başımda duman şarkısını söyleyen genç arkadaşlar belki bana kızacaklardır. Ama ne kadar duygusuzsun diyeceklerdir ama evet yani iş ciddiye bindiğinde ve artık bir ev geçindirmeye başladığınızda tabii ki bu durumun daha ciddi boyutlarda olduğunu anlıyorsunuz. Onun için de biraz daha gerçekçi olmak gerekir. Ama çok böyle gerçekçi insan da çok sıkıcı oluyor. Tam böyle işin pembe işte ya da açık mor lila rengini kafanızda canlandırırken vatandaş oradan giriyor böyle. Çok böyle gerçekçi olacak ya. Gri siyah renkleriyle giriyor hayatınıza ya da düşüncelerinize. Diyorsunuz ki ya beni bir rahat bırak. Ben bu sefer bu konuyla ilgili ya da bu duyguyla ilgili biraz pembe düşünmek istiyorum. Toz pembe düşünmek istiyorum. Yok, hemen size gerçek ve doğru yolu gösteriyor. Bırak yani. Biraz da deneyimle insanlar aslında doğru yolu buluyorlar. Hiç mi hata yapmadınız hayatınızda ya da ben hiç mi hata yapmadım? Tabii ki yapıyorsunuz. Hatayı yaptıkça onun ne olduğunu görüyorsunuz, öğreniyorsunuz ve bir daha aynı şeyi yapmıyorsunuz. Eğer bir daha aynı şeyi birkaç kez tekrarladığınızda onda ben kasıt ararım. Hata aramam açıkçası. Evet bu arada Susurluklu Hüsnü Çiçek Balkan ikincisi oldu denilmiş Yaşam gazetemizdeki son haberimiz ve bir spor haberi bu. U16 erkek milli voleybol takımı ile Balkan şampiyonasında ikinci olan Hüsnü Çiçek önümüzdeki dönemde Avrupa şampiyonasında Türkiye ve Susurluk için mücadele edecek. Susurluk'un genç voleybolcularından Hüsnü Çiçek Yunanistan'da gerçekleştirilen Balkan şampiyonasında U16 erkek milli voleybol takımı kadrosunda yer aldı. Çiçek milli takım ile Balkan ikinciliği elde etti. Başarısıyla ilçesini gururlandıran Hüsnü Çiçek, Balkan şampiyonasının ardından önümüzdeki süreçte Avrupa şampiyonası heyecanını yaşayacak. Genç sporcu 5 ay sonra U16 kategorisinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasında mücadele edecek denilmiş Yaşam gazetemizin son haberinde. Bu arada tabii ki Yaşam gazetesindeki ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Haftanın 5 günü hafta sonu hariç Yaşam gazetesini bizlerle buluşturarak bölgemizden haberdar olmamızı sağlıyorlar. Geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Yarın inşallah aynı saatte görüşeceğiz. Hafta ortasında yine saatleriniz 9'u gösterdiğinde 9 ile 12 arasında ben buradayım. Ve tabii ki yine yarın Genç FM'de buluşalım, görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Bye bye.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 0060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
3: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
5: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
5: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
5: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 9529.
5: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
0: Reklam.

0: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
1: Acı hatıraların odasını terk ettim, ötekine geçtim. Gözyaşlarım orada kaldı. Ne evlere sığıyorum ne sokaklara. Karşıdan karşıya geçerken havalara bakıyorum. Üstüne yürüyorum arabaların. Daha ne söyleyeyim, bilmem ki. Bu dudaklar artık seni öpmeyecek. Bu kalp senin için çarpmayacak. Senin için yaşamayacak, ölmeyecek. Seninle aynı ağaca adını yazmayacak. Sen de gittin ya.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi

0: ki bandırma. Devrim zeytinyağları.
1: Erken hasat serimizden ve soğuk sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
0: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
0: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
3: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 02 28.
7: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
3: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
3: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
8: Reklam.

0: Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 741 4906.
6: Et Usta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 2626,
6: 0533 489 9244.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 4378, 835 1835, 0530 683 7673.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en

0: çok tercih edilen olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
3: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
6: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
3: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
6: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
7: Reklam.
8: Karşıda

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Anestezisiz,
1: normal sünnet,
0: prostat biyopsisi,
1: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
0: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
1: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
0: mesane,
1: böbrek kistlerinin tedavisi,
0: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
1: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
0: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
1: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
0: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
0: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
1: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
0: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
1: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
0: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
3: Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 0228.
7: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
3: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsan

0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi. Aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Reklam.

olmasan. Bir sözüm var aslında, geçen akşam gördüğüm düş hakkında. Kimim kimsem yok, bildiğim sende.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 2626,
6: 0533 489 9244.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 4378, 835 1835, 0530 683 7673.

0: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
1: Reklam.
2: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
2: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
2: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
3: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
1: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
4: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
4: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
5: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
4: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
5: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
1: Reklam.
10: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
11: Yeni bir şeyler dinlesen.
12: Dinlesen.
10: İyi bir şeyler dinlesen.
12: Dinlesen.
11: Kaliteli müzik istersen.
10: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
12: Genç FM.
13: İlacın damar, damarın da damarı Serkan'ın.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel.

0: Zeki Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
0: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
0: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
3: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 02 28.
7: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
3: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
3: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
8: Reklam.
9: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak, numara 1 Erdek.
3: Telefon

0: 0-266-835 çift 0-60 GSM 0-535-261-7916.
1: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
2: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
3: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0-266-727-26-26
4: 0-533-489-92-44.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma Su, Hayat Su, Soda, Meşrubat ve Milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0-266-835-43-78, 835-18-35, 0-530-683-76-73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
0: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
0: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0-266-718-1080 0-546-718-1080.
0: Adres İhsani Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik.
4: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
4: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
4: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
1: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
9: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminat parke, cam balkon, pimapen, duşakabin,

0: Adana Badana, Alçı Sıva, Mantolama ve Anahtar Teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
1: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
0: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
1: İletişim için 0544 373 9529.
0: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
2: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı

0: adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restaurant ve Palmon Otel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Otel Viento Restaurant'ta yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Otel Viento Restaurant olacak.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Erdek Palmon Otel Viento

0: 84.
1: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
2: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
2: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
3: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
4: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
3: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
4: Hemen arayın.
3: 0551-553-0228.
4: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
5: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
6: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
5: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
6: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
5: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
6: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
5: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
7: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 0060 GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 700.
10: Gururunu yaşıyoruz.
11: yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, özel el zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası, özel el zeytincilikten alınır.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özen El Zeytincilik.
13: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
13: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
13: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 9529.
13: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
14: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
0: Reklam.
15: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır.
1: IRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
2: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
4: Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla

0: marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
3: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
2: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
3: Hemen arayın.
2: 0551-553-0228.
3: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
5: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
5: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
5: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
6: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26,
6: 0533 489 92 44.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78, 835 1835, 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz,

0: taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma. Özenel Zeytincilik.
2: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
2: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
3: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
2: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
3: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
8: Reklam.
9: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için

0: Devrim zeytinyağları,
1: erken asat serimizden ve soğuk sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
0: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
0: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
3: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 02 28.
7: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
3: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
3: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 2626,
6: 0533 489 9244.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 4378, 835 1835, 0530 683 7673.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080, 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
12: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
12: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
12: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 9529.
12: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
0: Reklam.
13: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
2: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
4: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.

0: Bu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
0: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
3: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
2: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
3: Hemen arayın.
2: 0551-553-0228.
3: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
5: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
5: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
5: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
6: Reklam.
7: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 2626,
6: 0533 489 9244.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 4378, 835 1835, 0530 683 7673.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080, 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi. Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
12: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
12: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
12: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 9529.
12: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
0: Reklam.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
2: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
4: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
8: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
7: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
8: Hemen arayın.
7: 0551 553 02 28.
8: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: EatCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: EatCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EatCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EatCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: EatCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
0: Reklam.

Hiçbir zaman affetmedin beni. Ben ne çok sevdim seni. Herkese bahset senden, benden, bizden. Defalarca sordum sana.

sen sevdiysen söyle, asla hayır deme. Herkese bak sen,

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 2626,
6: 0533 489 9244.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 4378, 835 1835, 0530 683 7673.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080.

0: 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma. Özenel Zeytincilik.
2: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
2: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
2: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
3: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
3: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminat parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
3: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 9529.
3: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
5: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
6: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
5: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
6: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
7: Reklam.
8: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
9: 98.0 frekansında.

yalnız takılıyorum. Çekemiyorum kimseyi. Her şey bana batıyor. Dinlemiyorum hiçbir şeyi. Divane meczup gibi bir ileri bir geri. Terk edilmiş mekanlara müptelayım bu sıra. Sebep arıyorum sebepsiz kavgalara. Geziyorum yağmur ilk düştüğünde sokaklara. Bir ben oluyorum, bir de kahrolası karanlık. Azrail'in geçtiği yollara müptelayım bu sıra. Geçmişim yardan, serden tanımam kimseyi. Selam verseler bile duymam hiç kimseyi. Lal oluverir dilim görünce seni. Bir tek sana, bir tek sana müptelayım bu sıra.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

mutluluk hep aranan bulunmayan bir şey mi sanki? Güven, yalan hep aynı mesele.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,

0: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
0: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
0: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
0: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
0: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
0: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
0: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
0: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
0: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
0: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
0: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
0: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
0: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
0: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
3: Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 02 28.
7: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
3: Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 710.

0: 7 Sokak numara 16'da Eğit Kop'un 2. İhsaniye Şubesi. Aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Kop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Reklam.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
1: Reklam. Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541 721 4906.
6: Et Usta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.

0: Tadır.
1: Et Usta Izgara Lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. Kilometre, Baştaş Opet Benzinlik Yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
10: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
11: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
10: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
11: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
10: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
11: İletişim için 0544 373 9529.
10: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
1: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
0: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
1: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
0: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
4: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar...

0: Kan sünneti, dikişsiz, anestezisiz.
1: Normal sünnet,
0: prostat biyopsisi,
1: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
0: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
1: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
0: mesane,
1: böbrek kistlerinin tedavisi,
0: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
1: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
0: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
1: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
0: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
0: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
1: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
0: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
1: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
0: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
3: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 02 28.
7: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
3: Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişlerinizi

0: alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EİTKOP'un 2. İhsaniye Şubesi. Aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: EİTKOP alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama,
4: halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 2626,
6: 0533 489 9244.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 4378, 835 1835, 0530 683 7673.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080, 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
5: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
5: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
5: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 95 29.
5: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
13: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz

0: ettiğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
1: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
0: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Reklam.
3: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
4: Ne sende suç var ya.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
2: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
2: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
4: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
8: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
7: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
8: Hemen arayın.
7: 0551 553 02 28.
8: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: EatCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: EatCoop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EatCoop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EatCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: EatCoop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
0: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 02.

0: 266 727 26 26
1: 0533 489 92 44 Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
2: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
1: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
2: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
1: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73
2: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
3: Reklam.
4: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
5: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
4: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
5: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
4: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
5: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
5: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
6: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
7: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
7: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
7: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
8: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
10: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
9: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
10: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
9: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
10: İletişim için 0544 373 9529.
9: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
11: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
12: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
11: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
12: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
3: Reklam.
13: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

başka başka olsa da aynı sonra biter herkesin hikayesi. Yarın her şey değişebilir.

Yiyeceksin. Düşünmeyeceksin. Bir çiçeğin renginde ya da bir çocuğun gülüşünde hayatın tümünü çözümleyeceksin. Kendini onarmak için en yokluk anında başka bir kalpten akan yaşı

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan

0: sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
1: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
0: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
1: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
0: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
3: Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 02 28.
7: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
3: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
3: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Et Usta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 2626,
6: 0533 489 9244.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 4378, 835 1835, 0530 683 7673.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günlerimiz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080, 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
5: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
5: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, halçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
5: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 9529.
5: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
0: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
2: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
2: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
2: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
2: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
2: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
2: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
2: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
2: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
3: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
3: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543.

0: 0532 93 25.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
2: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon: 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
4: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
3: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
4: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
3: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 28.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
7: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 2626,
6: 0533 489 9244.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 4378, 835 1835, 0530 683 7673.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080, 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
5: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
5: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
5: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 9529.
5: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
0: Reklam.
1: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayene

0: bölgesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
0: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
0: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
0: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
0: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
0: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
0: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
0: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
0: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
0: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
0: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
0: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
0: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
0: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
0: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
3: Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 02 28.
7: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
3: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi. Aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
4: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
3: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
4: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
3: Telefon 0266 835 0060, GSM 0535 261 79 16.
4: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
5: Yalın halı yıkama.
4: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
5: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
4: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
5: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
4: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma Su, Hayat Su, Soda, Meşrubat ve Milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.
10: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
3: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
10: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
3: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
10: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
3: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
10: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
3: Adres İhsaniye Mahallesi. Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
12: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
4: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
12: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
4: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
12: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
4: İletişim için 0544 373 9529.
12: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
0: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
2: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
2: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
2: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
2: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
2: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,

0: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
0: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
0: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
0: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
0: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
0: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
0: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
0: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma. Devrim Zeytinyağları.
1: Erken Asat serimizden ve Soğuk Sıkım serimizden yumuşak ve aromatik bir tada sahip bu özel ürünler, Kapı Dağı'nın oksijeni ve Marmara Denizi'nin meltem rüzgarlarıyla lezzetini alan, sızma zeytinyağına en elverişli zeytin ağaçlarımızdan toplanan zeytinlerimiz, soğuk sıkım yöntemiyle işlenmektedir.
0: Filtre edildiği için kahvaltı, sos, soğuk mezeleriniz dahil, zeytinyağlı yapacağınız bütün yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz lezzetli bir zeytinyağıdır. Zeytinyağının tek adresi Devrim Zeytinyağları. Zeytinyağında kalite tesadüf değildir.
1: Kendi yağ fabrikamızda zeytinyağının aromatik tadını ve yumuşaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz için özenle ambalajlanmıştır.
0: Devrim Zeytinyağları Erdek'te.
1: İrtibat telefon 0543 232 93 25.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
3: Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 02 28.
7: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşınız.
3: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
3: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın işçi arıyoruz.
2: Hijyen kurallarına dikkat eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, güler yüzlü, disiplinli, mutfak düzeni ve temizliğine özen gösteren çalışma arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.
1: Başvuruların Özel Bandırma Royal Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılması önemli rica olunur.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, siz de ailemizin bir parçası olun.
3: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
4: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
3: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha